Yetimler, mahkumlar, hastalar. Alacağın olsun seni İstanbul, seni. Seni Bursa, Çankırı, Malatya. Sizlere selam olsun üniversiteler. Öğretmenleri alınmış kürsüler, öğretmenler. Sizlere selam olsun hürriyeti yazan eller, dizen eller. Sizlere selam olsun makineler, entertipler.